0: sen ne biçim adamsın? Şeytanım dedim sana. Şeytanım dedim. Kırk yüzünde işaretler göründü. Cehennemin kapıları açıldı. Şeytanım dedim sana.
1: Byron House.